Se remi pa vle ale, li vle rete. Map kito. Mbrale. Amen. Wow. Kantik la vle traverse, menm sentim bon restriksyon.

Si m'da di yo, Jean Jésus krasé kom lò pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pasi Adam, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen. Wow, wow, wow. Si m'da di yo, Jean Jésus levé bandide. Yo, pa m kompran mwen. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di yo, Jean Jésus passé avèm. Yo, pa m kompran mwen. On dit Alléluia.